Libiyine dede ustustun aralı Bıdıstan de verdi zageni şalı İtageni şalı, itageni şalı